Gebr'im gibi tecal, sarı Gebr'im gibi tecal. Al Gebr'im gibi tecal, ma gitek fer yav farsa kungu ise jay burungan dur bi. İbrahim'a, İbrahim'a, Ayşe Tugay, mangile gelin deymen mi ki kodduvar. Akta sambat, mafrejaz gör, İbrahim'a.